Sin ne diyeceğim bana, sin ne diyeceğim bana, sin ne diyeceğim.